0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam

bal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış, onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Roze Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Roze Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Roze Gül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirleri.

0: Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

kime küstüğümü

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Altı çocuk büyütmüş gariban maaşıyla. Bu adam

mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zaman

0: Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Radyo merhaba. Reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Onlarında Kerim ve Kasım'dan bu güzel çarşamba sabahından sesimizi duyan güzel Hamburglular hoş geldiniz. Saatleriniz 9'u 1 dakika geçiyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bu sabah bizlere ulaşmak istediğinizde her zaman olduğu gibi yine WhatsApp numaramızdan mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir sabah olsun, güzel bir çalışma günü olsun dileğiyle. Kerim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim und mit deiner Wenigkeit Kasım sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wir da viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich immer unter 0177 977 2772 erhalten werden, wird es doch eine wunderbare Sendung.
0: Peki, hemen güzel bir şarkı ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. TIDA Radyo frekanslarından ayrılmayın, geliyoruz.

0: hevesim var.
1: Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz mikrofonlarda. Biraz önce de söylediğimiz gibi, her zaman olduğu gibi Kerim ve Kazım sizlerle birlikte. Sevgili dostlar, dün akşam üzeri Hamburg'da yaşayanların havası için konuşuyorum tabii ki bunu. Belki Hamburg dışında, eyaletimizin dışında da biz dinleyenler vardır ama dün akşam üzeri müthiş bir rüzgar bizim bulunduğumuz bölgede Kerim. Yağmur, fırtına, hepsini bir arada yaşadık. Yani bugünden itibaren havalar yavaş yavaş ısınmaya başlayacak ya, hafta sonu belki 30 dereceleri bile görebileceğiz, 26-30 derece arasında olacak. Yalnız dün ben hakikaten dedim ki sonbahar mı geldi, ne oluyoruz? Fırtına, yağmur, güneş, hepsi bir aradaydı.
2: Ja Kazım, das stimmt auf jeden Fall. Es geht live jetzt weiter jetzt auf Tide Radio. Und es geht zumindest mit dem Regen sind wir jetzt erstmal am Ende angekommen, lieber Kazım. Denn heute wird es erstmal nicht mehr regnen, morgen wird es auch nicht regnen und am Wochenende wird es wirklich wunderbar. Mit rund 28 bis 29 Grad haben wir wirklich sehr schönes Wetter, genau wirklich zum Genießen, zum Spaß haben. Und heute können wir es auf jeden Fall noch genießen mit rund 20, 21 Grad, morgen auch noch. Am Freitag können wir es, glaube ich, auch noch ein bisschen genießen mit rund so 28 Grad, das ist noch alles im grünen Bereich. Aber Samstag und Sonntag haben wir dann ganze 29 bis 30 Grad, was dann leider nicht so lustig ist. Aber so ist das Leben. So kann man da nicht viel dran ändern.
1: Sevgili Kerim, sen gerçi sıcak havaları fazla seviyorsun gibi geliyor. Yani yağmurlu, tamam, ben mesela 22-23 derece güneşli havaya bayılıyorum. Bayılıyorum kardeşim. Hava dediğin öyle olacak. Ne terletecek, kısa kollu gezebileceksin. Çünkü 28-30 dereceleri bulduğu zaman bazı arkadaşlar, ben cinsiyet belirtmeyeyim, bazı arkadaşlar o havanın vermiş olduğu coşkuyla birlikte ne yaptıklarını bilmiyorlar gibi geliyor bana. Ben en azından öyle hissediyorum. Şimdi çoğu kişi bana tepkisini koyacak. Ne diyorsun? Sen karışma, havalar ısınsın, biz böyle memnunuz diyenleri duyar gibiyim. İnşallah her şey gönlünce olsun. Şarkı arasına gideceğiz. Şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Fakat üzücü bir haberi paylaşacağız maalesef.
2: Eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch.

0: Dide Radyo'nun güzel dinleyicileri, yayınımız devam ediyor. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım, her sabah saat 9'da dinlediğiniz programınız burada. Şimdi hepinizin üzülerek dinleyeceği bir haberde sıra var. Biliyorsunuz yani 22 senedir yani Tide Radyo açıl, aslına bakarsan Tide Radyo açıldığı günden bugüne hemen hemen her hafta işte sigaraya karşı, alkole karşı, uyuşturucunun her türlüsüne karşı olduğumu defalarca, belki binlerce defa söylemişimdir. Ama üzücü bir haber var sevgili dostlar. BK'nın verilerine göre Almanya'da geçtiğimiz yıl 2150 kişi yasa dışı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş. Dikkat çeken konu ise 30 yaş altındaki can kaybı 2021 senesine göre %53 artmış durumda. Tabii ki esas korkutucu olay bu tür ölümlere alışkanlık haline getiririz. Aa, ne olmuş, uyuşturucudan ölmüş der artık insanlar, buna alışmışlar gibi geliyor bana. Korkutucu olan da bu sevgili Kerim. Bütün gençlerden tavsiyem, uyuşturucudan uzak durun.
1: Ja, Kasim, laut den BKA-Daten starben im Jahr 2025 in Deutschland 2150 Menschen an den Folgen illegaler Drogen. Die Zahl der Todesopfer unter 30-Jährigen stieg im Vergleich zu 2021 um rund 53%. Und das ist wirklich ein Wert, der mich auch selber sehr zum Nachdenken bringt und der uns als Gesellschaft zum Nachdenken bringen sollte, denn es ist wirklich beängstigend, dass wir uns als Gesellschaft auch daran gewöhnen. Viele betrachten es als, ja okay, ist halt durch Drogen gestorben, aber das ist ein Problem. Das ist für uns als Gesellschaft ein Problem und sollte auch als Problem angesehen werden.
0: Sevgili Kerim, sanki bazen böyle kendi kendime dışarıdaki o gençleri gördüğüm zaman, biliyorsun bizim radyo stüdyomuzun bulunduğu bölgede genelde gençleri hep görüyorum. Bu uyuşturucu müptelası gençleri görmelerine rağmen polisin ya da işte emniyet güçleri onları satanlara sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir his uyanmaya başladı. Evet, yanlış. Belki de ben takıntılı olduğum için böyle düşünüyor olabilirim ama yani uyuşturucu satıcısı olduğunu gördükleri insanları emniyet güçleri böyle bakıp geçiyormuş gibi his uyanmaya başladı son dönemde. Özellikle Steindam bölgesinde o gençlerin o halini gördüğüm zaman gerçekten çok üzülüyorum. Biz bir şarkı arasına gidelim Kerim. Şarkı arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bakalım ne konuşacağız.
1: Ja, eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben, Messages schreiben unter 0177 977 2772 oder gerne über unsere Social Media Plattform überall zu finden unter Radio Merhaba. Ein sehr bedrückendes und ein großes Thema, was uns als Gesellschaft zum Denken bringen sollte und auch ein Thema, wo wir unsere Kinder schützen sollten.

0: Sevgili dostlar, yayınımıza devam ediyoruz. Yine araçlarla ilgili bir haberimiz var sırada. Biliyorsunuz Almanya'da 1 Temmuz'dan itibaren scan car araçlarıyla otomatik park denetimini başlattılar. Yeni sistem park ihlallerini saniyeler içinde tespit ederken sürücüler için de yeni kurallar da yürürlüğe girdi. Yani Almanya'da park kurallarını ihlal eden sürücüler için denetim dönemi değişti. 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Yasası'nın 5 değişiklikle birlikte plaka tanıma sistemiyle çalışan scanker araçlar ülke genelinde kullanılmasının önünde açtılar. Ne yapacaklar? Kamera ve otomatik plaka tanıtımı yazılımıyla donatılan bu araçlar sokakta ilerlerken mesela park halindeki otomobillerin plakalarını saniyeler içinde tarayacak ve saatte 1000 aracı okuyabilme sistemin içinde var. Bilgileri anında ilgili veri tabanlarıyla karşılaştıracaklar. Bu şekilde park izni bulunup bulunmadığını oturma bölgesine göre, yani oturulan mahalle sakiniyseniz sizin aracınızdaki o kartların olup olmadığına kadar her şeyi kontrol edecekler. Yani işin kısası, cebinizdeki parayı almak için her yolu deniyorlar. Benden size söylemesi Kerim.
1: Ja Kasım, das auf jeden Fall, da hast du recht Kasım, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Denn ab dem 1. Juli sind die automatischen Parkraumüberwachung mit Scan-Car-Fahrzeugen mit dabei, wurden eingeführt. Das neue System erkennt Parkverstöße innerhalb von Sekunden und es sind auch neue Regeln dabei für Autofahrer in Kraft getreten. Die ergänzende Straßenverkehrsgesetz und Paragraph 63G schafft erstmals eine bundesweite Rechtsgrundlage für die automatisierte Überwachung geparkter Fahrzeuge. Und laut dem ADC können die Behörden Scan-Car-Systeme künftig für zwei Hauptzwecke einsetzen. Erstens zur Erfassung von Fahrzeugen ohne gültige Parkberechtigung und zweitens zur Ahndung von Parkstößen in Halteverbotszonen sowie auf Gehwegen und Radwegen. Es gelten natürlich ganz normal die Datenschutzbestimmungen.

0: Yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru ilerlerken sevgili dostlar, az önce işte araçlarımızı park ederken neler olabilecek? Daha önceki haberimizde ise benzin istasyonlarında en tasarruflu nerelerden alışveriş yaparız diye bunları konuşuyorduk. Yani bir anlamda taşıma, ulaşımla ilgili haberleri veriyoruz bugün sizlere. Bunlardan bir tanesi de hava yoluyla uçuşlarımızda Almanya Avrupa'nın gerisine düştü. Evet, yanlış duymadınız. Almanya Avrupa'nın en gerisinde bulunuyor. Hava trafiği pandemi öncesindeki seviyeye dönemedi bir türlü diyorlar. Yani bu sektördeki durgunluk yaklaşık 40 milyar euroluk ekonomik bir kayıp yarattı. Almanya bulunduğumuz Avrupa kıtasında en sonda görünüyor. Yani bir şekilde bunu aşabilirler mi bilmiyorum ama bazı şeylerin hakikaten Almanya'da hızlı bir şekilde değişmesi gerekiyor. Yoksa önümüzdeki senelerde çok büyük sıkıntılar bizleri bekliyor olacak Kerim.
1: Die Krise im deutschen Luftverkehr verschärft sich. Laut einer Studie des Bundesverbands Deutscher Luftfahrt wird die Sitzplatzkapazität der Flüge von und nach Deutschland in der ersten Hälfte des Jahres 2026 unter dem Niveau vor der Pandemie bleiben. Den Daten zufolge liegt die Sitzplatzkapazität in Deutschland im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 nur bei 87%. Im Gegensatz dazu ist die durchschnittliche Kapazität in europäischen Ländern außerhalb Deutschlands auf rund 113% des Niveaus vor der Pandemie angestiegen.

0: Sevgili Kerim, bugün de yayınımızın sonuna geldik ama hemen şöyle bir duyuru yapmak istiyoruz. Yani tatil döneminde burada yaşayabilirsiniz, buradaki etkinlikler olabilir. Bizlere duyurmamız için WhatsApp numaramızdan gönderirseniz biz de sevinerek buradan halkımıza, Hamburg'da yaşayan dostlarımıza sizin yapmış olduğunuz etkinlikleri duyurabiliriz diyoruz. 0177 977 27 72 TİDE Radyo Merhaba Hamburg programının WhatsApp sesli yazılı mesaj hattı. Bugünlük bizden bu kadar. Az sonra bizim internet radyomuzda Arif Güven Showtime başlayacak. Hemen onun ardından ise Şükran'la Gönül frekansı olacak. Saat 13'ten itibaren de onu da dinleyebilirsiniz. Güzel bir gün olsun. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.
1: Und alle was von uns morgen um Punkt 9 Uhr heiße wieder für euch Merhaba Hamburg, also heiße wieder für euch T-Radio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Bis dahin, passt euch auf, bleibt gesund, achtet auf euch, achtet auf eure Gesundheit, wie ich ebenfalls auch. Und ich ruhe mich jetzt aus und ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Tag. Bis dahin, tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Reis, 40'lı 50'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Eykilini dikmeye beton yetmez. Beton, adamsın.
5: Selam Arif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
6: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
7: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'e. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız.

0: olduğu kadar bugün dışarıya çıkmamaya gayret ediniz. Hatta olabiliyorsa trafiğe de çıkmayın. Valla herkesin beyni ermiş abi. Sarhoş gibi araba kullanıyorlar. Yavrum sadece insanlar değil, anladığım kadarıyla hayvanlar da çok etkilenmiş. Benim köpek bile bak bir şey söyleyeceğim. Yatmadan önce kendi etrafında 8 kere dönüyor yemin ediyorum. Sıcak, çok sıcak, daha da sıcak olacak. Velhasıl buradayız. Canım kardeşim kurban olduğum. Buradayız diyoruz da elbette kara gözünüze, kara kaşınıza gelmedik. Yani madem geldik dinleyin dostlar. Vallahi söylüyorum. Kendi ellerimle harikulade keyifli bir Arif Güven Show Time yapacağım. Bak 0 kilometre ambalajını yayın açıyorum yemin ediyorum. Ve kendi ellerimle yapıyorum. Dışarıdaki radyo programlarına ne koyuyorlar belli değil yavrum. Vallahi söylüyorum. Bu şey gibi olmadı mı ya? Dinleyin diyorum ya. Çok güzel kısır yaptım. Gelin hep birlikte yiyelim diyen Hayriye teyze gibi oldum yemin ediyorum ya. Dinleyin dostlar. Vallahi söylüyorum. Hatırım için be. Ne vardı bir de? İte vurmazlar sahibinin hatırı var diye bir söz var ya. Ha. Velhasıl dinleyin kurban olduğum. Radyomuzun hatırı için. Hadi beni geç yavrum. Valla. Ya dur. Şey soralım ya. Madem programın çok başındayız. Canım kardeşim valla hatır için ne yaptınız? Gençlik. Giriş konusu bu olsun. Daha programı açmadan direkt konuyu verdim de. Valla soralım bakalım. Bizlerle birlikte olan grev ve kahraman arkadaşlarımıza. Babacığım ben bir hatır için şöyle bir şey yapmıştım dediğiniz ne var abi? Valla. 0530-071-4355. Malibur'un su Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Evet abi. Keyifli mesajlar gelecektir. Arif Güven hatır için şunu yaptım dediğiniz ne var abi? Evet. Velhasıl şu teşekkürname kısmını hemen şöyle bir çıkartalım aradan. Canım kardeşim kurban olduklarım dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize çok teşekkürler. İyi ki buradasınız. İyi ki benimle birliktesiniz valla. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz malumunuz belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar kurban olduklarım. Valla trafikte herkes bu aralar sıcaktan dolayı anladığım kadarıyla sarhoş gibi yemin ediyorum yani. Son racıma canım kardeşim bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, ne bileyim abi ev hanımına, özellikle açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara Allah sabırlar versin kurban olur. Kolaylıklar diliyoruz herkese ama tabii ki klevi kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de yalnız bırakmamışlar. Yine çok şeker mesajlarımız var vallahi söylüyorum. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Allah da sizi mutlu etsin ne diyeyim yani. Bildiğin dilenci gibi oldum yani. Yok dinleyin ne olur. Allah da sizi mutlu etsin ne olur. Bildiğin dileniyoruz abi. Velhasıl yavrum yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyoruz yıllardan beri ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrimizin olmadığını söylüyorum. Dolayısıyla bugün de inşallah güzel bir radyo programı yapacak mıyız? Tabii ki de yapacağız abi.
1: Arif Güven Showtime. Bakın Müge abla siz herkesi buluyorsunuz ama Arif Güven'i bulamadığını söylüyorsunuz. Ya olur mu her hafta içi programı var?
2: Yok.
1: Var.
2: Yok.
1: Ya Sinan abi şahit. Sinan abi de dinliyor. Var değil mi abi?
3: Niye yokmuş?
2: Yok.
3: Var.
2: Yok.
1: Bir saniye. Sinan abi. Ya Müge Hanım var. Ben kendim dinliyorum her gün.
3: Var.
2: Yok.
3: Var.
2: Yok.
1: Sinan abi bir saniye. Bende numarası var.
2: Yok,
1: arayalım.
2: Yok dedim mi? Yok bak beni sinirlendirme. Tamam. Yok.
1: Sinan abi. Sinirlen. Bir saniye tamam. Arif abi.
2: Sinirlen. Ne yapacaksın? Allah Allah. Bir köy aradık. Nerede?
1: Ya bende program kayıtları var. Var. Göstereyim.
2: Gösterseydin o
3: ne
2: zaman.
3: Ne yapacaksın ki?
2: Ne nasıl yapacaksın? Gösterseydin o zaman. Yok.
1: Müge var. Hanım Arif Güven Showtime var.
2: Varsa neredeydi?
1: İzinliydi.
3: Var.
1: Sen de otomatiğe bağladın ya. Var. Tamam Sinan abi. Yok tamam yok.
2: Var yok. Yok.
1: Daha şimdi dinledim. Neyse
2: varsaydı
1: tamam.
2: Varsaydı gösterseydin.
1: Arif Güven Showtime.
4: Ayo,

sevgili dinleyenler, malumunuz şöyle bir yoklama yapacağız. Kimler bugün bizlerle birlikte? Selamlar nereden gelmiş? Anlatacağız, sosyal medya adreslerimizi hatırlatacağız. Bizi takip etmek isteyen dostlarımıza zaten günün konusunu bugün, günün değil de giriş konusunu öyle söyleyelim, erkenden verdik. Babacığım hatır için şöyle bir şey yapmıştım dediğiniz ne varsa 0530 071 43 55. Velhasıl Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Çiçer yazınız çıkacaktır. Arif Güven Showtime. Bakalım. Selamlar, selamlar, selamlar. Toparlanmışız. Antalya burada, Adıyaman burada, Edirne'ye selam olsun. İnegöl aynı şekilde, Keşarımız kurban olur mu? Erzincan aynı şekilde. Elbistan'dan selamlar abi, yaz yoklamaya. Silifke burada. Nazilli'den selamlar. Londra'ya selam olsun. Yozgat Sorgun patron, yaz yoklamaya. Samsun Bafra burada, Çanakkale Biga, kurban olur mu? Çerkezköy Kapaklı Saray burada, Çorum burada, Karaman burada, Bilecik burada. İzmir merkez, kurban olur mu? Dinliyor herkes. Bu ne? Bakalım. Ordunya'dan selamlar abi. Eskişehir burada. Afyonkarahisar burada. Yalova, Bandırma, Tokat, Mardin. Kurban oldum. Anam Burhaniye. Canım kardeşim. Burhaniye Emniyet Müdürümüze de denk geliyorsa çok çok selam olsun canım abi. Bu nedir? Bursa'dan selamlar abi. Eyvallah. Kahramanmaraş yaz yoklamaya. Antakya. Kemik kadro burada. Evet. Bakalım bakalım. Bu ne? Nevzat'ım kurban oldum. Canım kardeşim gelmiş. Buyurun bak. Mehmet abiyle alakalı diyor ki Arif sülaleyi nüfusuna al kurtul. Selamlar. Londra'dan Konce. Hoş geldin. Merhaba Suzan'ım. Suzan'ım gelmiş. Yılmaz'ım gelmiş. Çiğdem'im gelmiş kurban olduğum. Dur bakayım nedir bu? Antidepresan etkisi yapan güzel insanlar. İyi yayınlar. Hatay'dan selamlar. Çiğdem'im. Çok çok teşekkür ederim. Atatürk'ün hatırına Hatay'daki zorlu yaşama katlanıyoruz. Hatay'ımızı bırakmıyoruz. Hatay benim şahsi meselemdir demişti ya. Evet ya. Bizim kadro gelmiş. Çandarlı'ya selam olsun. Bakan bakan bakan. Hoş geldin abi. Yılmaz'ım canım kardeşim benim. Sen de hoş geldin. Bu ne? Dur bakayım. Emre'cim yollamış. Ney bu? Sünnetimize hoş geldiniz. Ve curcuna başlar. Aa bir şey söyleyeceğim. Sizin hakikaten memlekete geliş sebebiniz sünnet miydi ya? Ha? Eğer öyleyse Allah nice nice güzel mutluluklarını göstermeyi nasip eylesin canım kardeşim. Selam Arif Güven, hoş geldin. Bekleniyorsun. Acele et. Yaz yoklamaya. Havvacım gelmiş. Almanya Ömer'im gelmiş. Hakan'ım. Abim hayırlı yayınlar. Ağzına yüreğine sağlık. Seviyorsun abi. Allah razı olsun. Buyurunuz. Trabzon Beşiktaş'ından komutan Mustafa Dadandı. Canım kardeşim. Bir video yollamış. Birazdan bakalım abiciğim. Bu ne? Dur bakayım. Kızıltepe'den selamlar abi. Aleyküm selam. Bu ne? İlk defa mesaj yollamış. 1509 telefon numarasının son 4 rakamı. İstanbul, Hülya ve Mustafa. Sevgiler abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bir video daha var. Senin için ne sistemler kuruldu? Evet ya gördüm ben bunu. Selamlar abi. Bayadır yoktum. Gönene selam olsun canım kardeşim. Hakikaten böyle bir düzenek kurmuş beni dinliyor. Bakan bakan bakan. Eskişehir'den selamlar patron. Aleyküm selam kardeşim. Vallahi mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Şey mi geldi? Hatır için. Ha, evet ya. Birazdan mı bakalım? Peki birazdan bakalım abi. Babacığım hatır için ne yaptınız? Günün giriş konusu buydu. Dur bakayım bu neymiş? Selamlar, iyi yayınlar. Eşimle kayınvalideye yemeğe gittik. Yoğun çorbası yapmış. Bir de madımak diye bir ot yemeği. İkisi de damak tadım değildi. Mecbur yedim. Kalkarken de anne ellerine sağlık. Muhteşem olmuş dedim. Ertesi gün eve geldim. Akşama aynı yemek yine yedim. Annesi diyor sevdim diye bizim eve kadar yollamış yine. Hatır için. Eyvallah dur bakayım. Bu ne? Hiç unutmam abi hatır için Luna Park'ta hızlı trene bindim. Hayatta sevmem öyle adrenalinli şeyleri. Arkadaşım ne olur binelim bak stres kalmayacak çok güzel olacak dedi. Binmez olaydı. İndirin beni diye bağırdım. Başım döndü. Tansiyonum düştü. Sonuç acilde aldım soluğu diyor hatır için. Evet. Bakarız birazdan mesajlara. Kurban olduklarım velhasıl buradayız. Ne diyelim duyanlara duymayanlara soranlara sormayanlara aslanlar gibi Arif Güven Showtime. El

0: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
1: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
2: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
3: Selamünaleyküm. Sesini duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir, Manyas kızı kısa.
4: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
5: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
6: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif! Sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun, hem yakıyorsun.
5: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
6: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
7: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
8: Arif Güven, idolsün idol.
9: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
10: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.

0: bayanlar, baylar.
1: Bayanlar, baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
0: Şebey.
1: Arif Güven yayın.
0: Buradayız sevgili dinleyenler. Malumunuz giriş konusu arkadaşlarımıza belirtti. Dedim ki hatır için babacığım ne yaptınız? Evet abi hatır için şöyle bir şey yapmıştım dediğiniz de var. Bak diyor ki Nevzat'ım yollamış. Hatır için her gün aç, Laz, Mehmet abiyi dinlemek zorunda kalıyorum. Aslen Mersinliyim, Adanalı eşim. İlk izne gittik, şırdan yapmış yengem. Görünce dur bir dedim, salona baktım, geliyorum dedim. Geldim diyor, ondan sonrasını söylemeyeyim. Hatır için şırdan denedim, bir daha tövbe demişim. Valla yediniz mi gençlik, şırdan yiyen var mı içinizde ya? Babacığım ben hiç yemedim, çok da merak ediyorum. Konu içinde konu olmasın gerçi de dur. Hatır için, Aslı yollamış, hatır için iş yerinde çoğu şeye sustuğum oluyor. Ama hatır için değil diyor, ağzımızın tadı kaçmasın diye. Eyvallah kurban olduğum ya. Buyurun. Hatır için kebap ve sonrasında künefe çok yedim. Ama sadece hatır için. Yoksa diyor diyetteyim, hiç işim olmaz. Aslında gezmeyi sevmem ama hatır için her teklifi kabul ederim. Eyvallah kurban oldum. Hatır için, eşimin hatırı için psikiyatrisimden randevu alacağım. Geçen gün aslan iyi olur dedi, aslan iyi olur dedi. Canım ciğerim, armağanım anlamadım hakikaten söylüyorum ya. İlkokulda bir kilo demir mi, bir kilo pamuk mu? Ya hakikaten söylüyorum. Yıllarca bize zeka testini bu soruyla yaptılar abi. Çok saçma değil mi ya? Vallahi yıllarca IQ testi, zeka testi bu soruyla yapıldı. İlkokulda söyle bakalım bir kilo demir mi var, bir kilo pamuk mu var? Evet abi. Diyor ki ilkokulda bir kilo demir mi, bir kilo pamuk mu ağır sorusuna hatır için eşit olduğuna inanır gibi yapmıştım. Eyvallah kurban oldum. Bakayım hatır için, hatır için. Hatır için çiğ tavuk yemem ama sevdiğim bey için ne haltlar yedim diyor sayamam. Eyvallah. Ne otlar demiş öyle söyleyeyim ben ona. Aklın yolu yok mu abi? Hatır için çiğ tavuk bile yemem demiş. Eyvallah. Arkadaşımla gezmeye gitmiştim. Sohbetine katılan adım bir başka arkadaşım da gelmişti. Kalkacaktım ki ev sahibi arkadaşım mesaj attı. O anda yanımdayken sakın gitme diye hatır için ben de kaldım diyor. Eyvallah kardeşim. Ne büyük bir fedakarlık yapmışsın tabii canım. Hatır için borç ödüyoruz Arif Güven. Eyvallah kardeş. Hatır için çok güzel susarım. Öyle böyle değil, güzel susarım demiş. Yemek istemediğim ama annemin yemeğini çok istediği her şeyi yedim hatır için. Evet ya. Benim de en sevmediğim şey ıspanaktı abicim. Sırf bu Temel Reis'in hatına yıllarca bize valla yoğurtlu su yoğurtsuzu ağzımızdan burnumuzdan her yerden soktular abi. Merve yollamış hatır için çiğ tavuk yemem yerim diyenlere çok şaşırıyorum. Ben direkt insan bile yerim demiş ya. Hatır için bir kere kokoreç yemiştim abi. Eyvallah kardeşim beğenmedin mi? Ben çok severim ya hakikaten söylüyorum. Oy maşallah. Bir tepsi su böreği fotoğrafı yollanmış. Bir tepsi su böreğini yerim. İcabında hatır için diyor. Kurban olurum. Vallahi ben de yerim ha. Buyur hatır için. Diyor ki benim gibi net evlilik karşıtı adamı gelin arabası şoförü yaptılar. İki kez hem de diyor. Bir daha mı tövbe tövbe demiş hatır için. ...23 sene önce hatır için sigara içmiştim... ...iyi halt etmişim... ...eyvallah kardeşim... ...velhasıl mesaj yollayan bütün dostlarımıza... ...gerçekten söylüyorum... ...çok çok teşekkürler gençlik... ...memlekette ne oluyor ne bitiyor... ...Arif'im bir Adana olarak söylüyorum... ...şırdan, şalgam, bıcı bıcı... ...acılı Adana kebabı... ...bizim kırmızı çizgimiz... ...vallahi... ...diğerlerini yedim... ...şırdan hariç... Velhasıl birazdan mı? Sevgili dinleyenler. Burada malumunuz ışıklar yanıyor, yanıyor, sönüyor. Birazdan verilmesi gereken haber başlıkları mı yavrum? Evet, birazdan haber başlıkları geliyor.

0: Bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltince be buradayız.
1: Arif Güven yayın.
0: Selamlar Arif Güven. Aygül Eroğlu'ndan kurban olduğum Ala'dan selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Abi zam yok muyuz zam? Büyüye alıştı değil mi gençlik? Olmayınca bir eksiklik hissediyoruz artık. Buyurun. Dün bahsettik. Dedim vatandaşa ne oluyor canım kardeşim? Niye böyle anadan doğma sokaklara dökülüyoruz? Al. Düzce polisi evet çatıda çıplak güneşlenen kişiyi arıyor. Sevgili dinleyenler bir empati yapar mısınız? Hakikaten yani benim şu yayını şu anda bıraktığımı, yavrum soyunduğumu ve evin çatısına çıktığımı düşün. Yani. Nedir hikaye? Düzce'de bir kişinin çatıda çıplak şekilde güneşlendiğini gören vatandaşlar polise haber vermişler. Polis sirenini duyarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma başladı. Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen kişi ihbar üzerine gelen polis aracının sireni duyunca Voltingen kaçmış. Cedidiye mahallesinde öğle saatlerinde 3 katlı apartmanın çatısında çıplak halde yatıp güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber vermişler. Yavrum hakikaten boş zamanlarınızda çıkıp çatılara mı bakıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Olay yerine gelen polis ekibinin sirenini duyan kişi çatıdan apartmana inip giyindikten sonra kaçtı. Arkadaş ala çatıya gidemeyince demiş binanın çatısına gideyim bari. Ala çatı pahalı, mali bulur. Kurban olduğum bu ekonomide hakikaten benim de maksimum tatil planım galiba bu olacak yani. Haber bu abi. Düzce'de bir erkek çatıya çıkıp çırılçıplak güneşlendiği ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan şahıs çatıdan apartmana inip giyindikten sonra kaçtı. Ya hayaller ala çatı. Gerçekler bina çatı yani. Yavrum adam ne yapsın bronzlaşayım demiş madem tatile. Bak fakir bronzlaşması bu olsun. Ya bu bronzlaşmayla alakalı da şey yapıyoruz ya plaja gidiyoruz ya yavrum. Benim tezim şu. Babacığım hani sırt üstü yatıyorsun. Diyorsun ki ya ön tarafın böyle bir bronzlaşsın. Yüz üstü yatıyorsun diyorsun ki sırtım şöyle bir bronzlaşsın yavrum. Yavrum her tarafın bronzlaşmış olmuyor. Hakikaten söylüyorum. Her tarafının bronzlaşması için amuda kalkıp bacakları da açman gerekiyor. Millet çıplak geziyor. Şimdi bir ilahiyatçı var. Son zamanlarda hakikaten söylüyorum çok fazla. Ya bu adam hakikaten benim için şey gibi ya. Atanamamış Cübbeli Ahmet gibi yani. Millet çıplak geziyor. Şimdi bu arkadaş demiş ki haber şu ilahiyatçı Hüseyin Çevik erkeklere sert çıkmış. Kadınlara geçtik sıra bize geldi yavrum. Demiş ki hep kadınlara diyoruz erkekler de çıplak geziyor. Erkekler şortla gezmesin. Bu ne ya? Nuri Alço gibi. Aynen böyle söylemiş. Demiş ki kılın şu namazınızı cennete gidin canımı sıkmayın. Cennette de yap mangalı ya Resulallah gel mangala de. Efendim haber bu. Hakikaten söylüyorum okurken beynim yandı. İlahiyatçı Hüseyin Çevik erkeklere sert çıktı. Hep kadınlara diyoruz erkekler de çıplak geziyor. Erkekler şortla gezmesin. Yavrum bu sıcakta neyle gezeceğiz kurban olduğum. Bu ne ya Nuri Alço gibi. Babacığım Nuri Alço hiç şortla gezmezdi ki. Hep takım elbiseyle hatırlıyorum ben Nuri babayı. Velhasıl neyse. Demiş ki kılın şu namazınızı cennete gidin canımı sıkmayın. Cennette de yak mangalı ya Resulallah gel mangala de. Şimdi bu arkadaş dediğim gibi atanamamış Cübbeli Ahmet gibi enteresan açıklamalarıyla gündeme gelip meşhur olmaya çalışıyor belli de. Babacığım şey ne ya? Ya Resulallah gel mangala ne ya? Ayrılmayın sebep buradayız.
2: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
3: Malagat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
4: Arif abi adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
5: Arif kardeşim arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
6: Arif Güven.

0: ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
2: Arif abi sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim, gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.
8: Radyo merhaba, reklamlar.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Günaydın, Berlin'den selamlar.
5: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
6: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
7: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
4: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Ne oluyor, ne bitiyor, şöyle bir bakalım. Şimdi sevgili dinleyenler, Fatih'te taksicilere yönelik böyle bir denetim yapılmış. Denetim sırasında 5 taksi trafikten men edilmiş. Ve bu arada bir arkadaş kaçmaya çalışıyor. Sebebi de şu, zaten bu arkadaşın, bakın taksici bu arkadaş aynı zamanda 2081 yılına kadar zaten bu arkadaşın eline, daha doğrusu ehliyetine, abiciğim el konulmuş yani. Bak 2081 yılına kadar ehliyetin yok, el konulmuş. Hani kendin şahsi arabayı kullanmayı geç, taksicilik yapıyorsun yani. Nedir hikaye? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih'te taksilere yönelik böyle bir denetim yapmış. Denetim sırasında kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere ceza yazıldı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan yolculara da para cezası yazılmış. Denetimde 40 bin liralık ceza kesilirken 5 otomobil trafikten men edildi. Dur ihtarda uymayan taksinin ehliyetine 2081 yılına kadar el konulmuş. Ara başlık bu. Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir taksi sürücüsü denetim noktasında kaçmak istedi. Ekipler tarafından durdurulan taksinin sürücüsü Bayram T'nin ehliyetine kurban olduğum 2081 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Bayram T'ye ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymama suçlarından 21 bin lira para cezası kesildi. Bayram T'nin aracı da trafikten men edilerek otoparka çekilmiş. Sivil trafik polis ekiplerinin kontrol noktasında kaçmaya çalışan Bayram T demiş ki, normal trafik vardı, başka bir şey, ama evraklarım eksik olduğu için sonra dur dedi, durdum zaten diyor. Yavrum, adamın ehliyetine zaten 2081 yılına kadar zamanda el konulmuş ya. Ha? Ama abi çalışmaya devam etmiş yani. Babacığım 58 yıl daha bekleyemedin be kardeşim ya. Ne gülüyorsun oğlum? 58 yıl daha sabredecektin ya. Kurban olduğum, madem taksilerden gidiyoruz, İstanbul'da bizlerle birlikte olan dostlara bu haberi verelim. İstanbul'la alakalı malum taksi sıkıntısı zaten yaşanıyor. Bakınız, İstanbul'da taksi başına 837 yolcu düşüyormuş kurban olduğumuz. Bir kez daha söyleyelim. İstanbul'da taksi başına 837 yolcu düşüyormuş. Ya Alanya'da erkek başına düşen erkek sayısından bile fazla ya. Öyle yavrum, hakikaten benim. Alanya'da erkek başına düşen erkek sayısı daha fazla. Madem trafikteyiz, şu habere de bir bakalım. Otobüs şoförü aracında siyaset ve futbol konuşulmasını yasaklayan tabela astı diye böyle bir haber var. Evet abi, hep birlikte Zonguldak'a gidiyoruz. Zonguldak'ta özel halk otobüsü şoförü yolcuların otobüste yüksek sesle ve küfürlü konuşmalarını engellemek amacıyla uyarı yazısı asmış. Evli ve 3 çocuk babası Haşim Korkmaz 53 yaşında. Velhasıl 102 sokak servisini yaptığı esnada yolcuların siyaset, futbol, argo ve yüksek sesle konuşmalarından rahatsızlık duyulması üzerine aracına yazılı böyle bir uyarı asmış. Arabanın giriş kısmında şöyle yazıyor: araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak kesinlikle yasaktır. Kesinlikle uyacaklardır abi. Yazılı kağıt asarak yolcuların dikkatli davranmalarını istedi. Korkmaz gazetecilere toplu taşıma araçlarında insanların daha dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi. Evet abi, son derece haklı. Uyarıları kimsenin dikkate almadığına değinen Korkmaz, ben de bu yazıyı yazmak zorunda kaldım diyor. Yazıyı yazdıktan sonra da ses getirmiş. Korkmaz, yazıyı gören bazı vatandaşların kendilerine teşekkür ettiğini aktararak, öyle durumlarda kavgaya meyil vermem. Birincisinde uyarırım, ikinci seferde daha çok böyle gürültü oluyorsa diyor, ekmeğimden olacağımı bilsem de aşağı indirmek zorunda kalırım. Vallahi güzel. Abi demiş ki, bu araçta siyaset konuşulmaz, bu araçta futbol konuşulmaz, bu araçta canım kardeşim argo konuşulmaz, küfürlü konuşulmaz, yüksek sesle konuşulmaz. Sen vatandaşa konuşacak konu bırakmamışsın abi. Ya bu yazıyı sevgili dinleyenler, bana kalırsa hakikaten söylüyorum, cenaze evlerine de asmak lazım. Benim en ayar olduğum şey yani, ya kimse, vatandaş yeni defnetmişsin babacığım, bakıyorsun futbol konuşuyorlar. Ya adamı daha yeni görmüşsün, bakıyorsun futbol, ya siyaset konuşuyorlar yani. Gerçi hoş yani, bizim milleti de biz biliyoruz, dolayısıyla babacığım millet mahkeme kararlarını takmıyor. Abi seni inşallah takarlar, bilmiyorum ama yani. Ne oldu yavrum, çapanın gururu ya. Ayşeciğimizin böyle bir haberi var. Gerçi çapanın gururu diyorum ama daha çok adliyenin gururu. Ayşe Özkiraz'la ilgili haber var. Birazdan bakacağım.
1: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
2: Seni çok mutlu ediyorum ya. Senin için böyle.
3: Arif dedikodumu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni, merak etme.

0: esküven Showtime.
1: Şimdi hanımefendiler, beyefendiler, malum durur, Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda günün bu saat itibariyle radyolarına yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa ki mutlaka var, bir kez daha hoş geldiler. Buyurunuz. Şimdi bakınız, malumunuz düğün mevsimi ki günün konusunu da buradan vereceğim. Düğün masrafları malum belli. Bakın düğün masrafları arttı, evlilik zorlaştı. Cemaat, daha doğrusu Diyanet, Cuma hutbesinde de bir de uyarmış vatandaşları, biliyor musunuz? Ya Türkiye'de her geçen gün zorlaşan evlilikle artan düğün masraflarıyla şatafatlı törenler nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı uyarı niteliğinde böyle bir hutbe hazırlamış. Cuma hutbesinde Müslümanlara Peygamber Efendimizin en bereketli nikah kulfeti en az olanıdır hadisi hatırlatılmış. Ve derler ki son zamanlarda insanları sıkıntıya sokan düğünlerdeki aşırılık ve ısrafı da dikkat çekildiği hutbede evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir denilmiş. Ya hep bir şey söyleyesim geliyor, sonra sus oğlum diyorum. Gösteriş ve aşırılık ve ısraftan uzak olmaktır. Ne var ki günümüzdeki evlilikler için yapılan gereğinden fazla harcamalar aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en önemli zaman dilimini maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçirebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler ya başlamadan bitmekte ya da diyor ki zamanla ayrılıkla sonuçlanmaktadır. Evliliklerinizin en... Velhasıl böyle uzun uzun anlatılmış. Şimdi zor mu? Zor canım kardeşim. Malumunuz fiyatlar arttı. Hatta dedik ki bugün böyle bir şey yapsak mı acaba? Hani yavrum bizim memlekette evlilik 3 aşağı 5 yukarı kaç paraya patlıyor diye düşündüm. Sonra dedim ki işte herkesin kendi maddi durumuna göre değişiyor. Bunu geçelim şimdi. Velhasıl evlilik zorlaştı. Haber de buydu. Düğün masrafları arttı, evlilik zorlaştı. Diyanet Cuma hutbesinde uyardı. Şimdi bu haberden bir tık böyle bağımsızmışız gibi olsa da yine evlilikle alakalı bir haber vereceğim. Yavrum şimdi tamam, evlenmek zorlaştı, ona kabul. Fakat evli olan dostlarımıza, aynı zamanda babacığım evli değilsindir ama etrafında mutlaka eşin dostun evlenmiştir. Senin tespitin nedir? Yani şu evlilik süreci biliyorsunuz ki çok uzun bir süreç. Hani ailesiyle tanışmaktan tutun da yavrum son hadde kadar, yani son had boşanmaya kadar, öyle söyleyeyim. Size göre sevgili dinleyenler, bu evlilik sürecindeki en böyle vallahi zor dediğin, en berbat dediğin durum ne abi? Şimdi bazıları işte abi ben mesela düğün alışverişinde çok zorlanmıştım. Herkesin evet abi şu düğün alışverişine cümbür cemaat gidilir böyle. Herkesin bir tık da böyle bir gerçek yüz ortaya çıkar. Mesela orada zorlanan olabilir. Ne bileyim abi ben işte kız istemeye gittiğimde çok zorlanmıştım ya. Çıt ses yoktu gibi ki damatlara çok acıyorum ben kız istemede. Hakikaten garibim oraya bir yere oturuyor. Sadece fotosentez yapıyor. Soru sorarlarsa kafa önde bir cevap veriyor. Hani bu mu zor? Evli olan dostlarımıza soralım. Hangi aşaması zor? Sallıyorum bak, ailelerin tanışma aşaması da diyebilirsiniz. O da çok zor değil mi? Yani iki taraf da birbirini tanımıyor. Kızılcık şerbeti geldi aklıma. Gibi gibi. Bugün biraz bundan konuşalım. Şimdi dediğimiz gibi düğün masrafları arttı, evlilik zorlaştı. Diyanet Cuma hutbesinde uyardı. Haberimiz vardı zaten. Bu fiyatla alakalı artışın zaten zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat sizin tespitiniz nedir? Yani bu evlilik sürecinde dediğim gibi ilk tanışmadan tutun da canım kardeşim bunun nişanı var, sözü var, işte ailelerin tanışması var gibi süreçte en böyle zorlandığınız, baba bak burası çok kötü dediğiniz ne var yavrum? Bundan bahsedelim. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bilen dostlar bir daha söyleyelim ki biliyorlar ama bilmeyenler için 0530-071-4355. Yazınız, yollayınız, biz bir ara verelim, aradan sonra burada olacağız.
2: Selam Arif abi, ben Uşak'tan Cahit. Senin program başladı mı bize her yer araba koltuğu abi. Arabadan inemiyoruz.
3: Abi kolay gelsin. Millete kafayı yediriyorsun. 10 numara adamsın.
4: Ben de seni Hollanda Honolulu'dan dinliyorum. Birazdan işe gideceğim. Bisiklette seni dinlemek çok güzel oluyor. İyi yayınlar.
5: Giresun Göle'den selamlar Arif abi. Senin esprilerine gülerken arabayı çamura sapladım abi.
0: Arif Güven Showtime.

0: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
1: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
2: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Erdiven. Aslanım abi, her sabah dört gözle bekliyorum seni.
3: Arif abi, tavuk su içer Allah'a bakar, sana iyi yayınlar, Çiğli'den Uğur'unla sağlık.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Arif abi, küçükken sizin köyde evde yoktu galiba.
6: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
7: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
8: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
9: Arif abi, lütfen her gün çık.

0: Hatta son da açık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?
1: Arif Güven.

0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, malumunuz dediğimiz gibi artık programı ortaladık ve bu kadar da elbette sizlerle birlikte olacağız. Şimdi günün konusunu şu an itibariyle radyoları yeni açanlara bir kez daha hatırlatalım. Malum düğün masrafları arttı, evlilik zorlaştı. Diyanet Cuma hutbesinde uyardı. Şimdi ne kadar pahalı olduğunu hayatım biliyoruz. Evlenmenin ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Bu kısmı evden geçtik. Dedim ki bizi ilgilendiren kısım şu olsun. Elbette zor evleniyor olmak ama bu çok uzun bir süreçtir. Malumunuz işte tanışmadan tutun ailelerin tanışması, düğün alışverişi gibi. Velhasıl evlilik süreci boşanmaya kadar giden bir süreçtir dolayısıyla. Size göre evli olan dostlarımıza soralım ya da illa evli olmanıza gerek yok. Canım kardeşim etraftan sağdan soldan duyuyorsunuzdur ya da size muhtemelen bir gün evlensem mesela bana çok zor gelir dediğiniz o aşama hangi aşama? Evliliğin en zor aşaması diyebiliriz. O koca sürecin en berbat aşaması diyebiliriz. Size göre hangisi? Buyurun tecrübeler konuşsun istedik. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Evlilik teklifi ve parmağına tek taş yüzük takmaktan sonra ailelerin tanışıp çiftin nişanlanması aşamasıdır bence abi. Karşı tarafın tanıdığınız tanımadığınız bütün akrabaları ve arkadaşları gelir. Kızsanız kahveyi hazırlama süreci, erkekseniz o işin içine malum tuz ve şeker basılan kahveyi höpürdetme süreci. Kim bulduysa o adeti mezarında ters dönsün inşallah. Ve diyor ki o tek taş yüzükten sonraki aşama hem kıza hem de erkeğe evet ya damızlık muamelesi yapılması. Doğru mu doğru? Buyurun evliliğin en zor aşaması. Sonrasıdır abi yaklaşık 15 yıl alt tarafı bir evin ve araban olacak diye kazandığın tüm parayı kredi ödemelerine harcarsın. Kredi bittiğinde zaten yaşam enerjin bitmiş oluyor. Çoluk çocuk sorunlarıyla uğraşıyorsun, orta yaşlı bir insan oluyorsun. Buyurun. En berbat aşaması bence kaprisler abi. Biz evlenirken param olmadığı için eşim gelinliğini kendi aldı. Annesine benim aldığımı söyledi. Takı olarak altın alacak durumumuz yoktu. Swarovski taşlı bir şey aldık. Eve eşya olarak paramız yoktu. Düğün takıları ile sonra taşınacağımız eve eşya alırız diyerek idare etmiş. Bak işte karşılıklı anlaşma. Ne diyelim ya? Evliliğin en zor aşaması bence düğündür abi. Hayatımda bu kadar saçma ve ısraf dolu bir gelenek görmedim. Hayır diyor, dini veya resmi olarak da zorunlu değil. Neyin inadı bu? Bilmiyorum yavrum işte. Evliliğin en zor aşaması benim için gelin başıydı abi. Verdiğim parayı hala unutmuyorum demiş ya. Hakikaten ya gelin başı ne? Hadi gelinin kafaya bir şeyler yapılıyor. Ben bu konuyla ilgili hep söylüyorum abi. Damadın ne suçu var ya? Damat her zaman olduğu tıraşı oluyor. Damat tıraşı başlığı altında öpüyorlar yani. Gelin de hani kabarık mabarık bir şeyler oluyor. Ya bir emek var ya, anlatabiliyor muyum? Valla ben damat olacağım zaman kendi berberine gitmeyeceğim abi. Başka berbere gideceğim. Damat olduğumu da söylemeyeceğim abi. Var mı içinizde şu anda berber kardeşlerimiz? Ne kadar abi damat tıraşı olmak için ben gelsem ne kadar alırsınız mesela? Bayan kuaförlere soralım. Şu anda gelin başı fiyatları ne? Bilenler yeşillendirsin. Evet abi erkek berberler. Ben sana damat tıraşı olmaya gelsem kaç para veririm? Abi sana para yok. Sana beleş dersen yarın evlenirim vallahi. Gelin başında bulduk mu tamam abicim. Bu iş oldu. Söyleyin bakalım kuaför kardeşler fiyatlar nedir şu an itibariyle? Ailelerin sürece dahil olması ve başlayıp bir ömür boyu sürece devam etmeleri abi. En zor kısmı bu. Evet ya işte. Onun ailesi öyle, bunun ailesi böyle. Malumunuz. Evliliğin en zor süreci diyor ki üçüncü şahısları memnun edebilmek sanki o çift evlenmiyor da her iki sülale birbiriyle evleniyor. İş para ödemeye gelince herkes ölü taklidi yapıyor. Damadı ve gelini zor duruma sokuyorlar. Evet doğru. Bu da bir süreç. Evliliğin en zor süreci evlenmeye karar verdiğin anla başlar abi. Boşamsam bile sona ermez. Öylesine berbattır demiş. Bana kalırsa evliliğin en zor süreci alışveriş kısmı abi. Mobilya alışverişi sırasında acayip kazıklanmıştık diyor. Evet o da zor değil mi? Kız tarafından bir ses çıkıyor, oğlan tarafından bir ses çıkıyor. Bana kalırsa evliliğin en zor kısmı evlilik teklifiyle düğünün bittiği an arasındaki her saniye abi. Kesinlikle aileleri tanıştırma faslıdır. Kendi tarafın ailesine erkekse efendi, kadınsa cicik kız pozları kesme mecburiyetiyle insanı önce evlilikten sonra insanlıktan soğutur. Kim kimse kendisi olamaz kolay kolay bu süreçte. Evet ya. Benim annem de hakikaten, benim babam da, yavrum ben bunu daha önce söyledim. Benim arkadaşlarıma beni tanıtırken hakikaten böyle, yavrum ne bileyim, böyle Buckingham Sarayı'ndan gelmişiz gibi davranıyordu. Normal hayatta öyle değildi. Anne çorapların nerede diyorum. Nereye koyuyorsan oradadır diyordu. Ama arkadaşlarımla beni tanıştırırken, ben arkadaşlarımla annemi babamı tanıştırırken, valla bildiğin saraydan gelmiş azizadeler gibi böyle. Tüm süreçtir abi. Bilmiyorum yavrum, soruyoruz işte. Karar verdiğin andır abi. Evliliğin en zor süreci. Düğün gününü tek geçerim. Hele o fotoğraf çekimi yok mu? Düşman başına diyor. Teşekkürler arkadaşlar. Yani evlilik isteğimi bir 5 sene daha uzaklaştırdığınız için. Her aşaması berbattır. İstediğin saçma bulduğun her olayların içerisinde bulursun kendini. Aralarından seçmen gerekirse 4 saatlik düğün boyunca sürekli oynamak olabilir abi. Çifte telli, halay, dans sevmiyorum, içimden de gelmiyor demiş. Beceremiyorum da üstelik, ama saçma, anlamsız buluyorum. Bırakın isteyen içinden geldiği gibi oynaya dursun, benden uzak durun demiş ya. Evet ya. Düğüne gittiysen oynayacaksın. Ben söylüyorum, ben mümkün olduğu kadar gitmemeye gayret ediyorum. Ama artık kaçışım yoksa, 40 yılda bir gördüğüm akrabalarımla valla karşılıklı omuzları titretiyorum, gerdan kırıyorum. Çünkü anlıyorum ki artık hani kaçınılmaz. Bak tam tersini düşünenler de var. Gerçekten koşulsuz, şartsız aşık olup hayatını onunla birleştirmek istiyorsan hiçbir aşama zor gelmez. Numaramı yollamış. Benim için kız isteme faslıydı abi. Çok sıkıcıydı. Evet ya. Diyorum ya, garibim orada. Damat oturuyor. Sadece fotosentez yapıyor. Gıkı çıkmıyor. Valla bazı kız istemelerde yani damadı sandalye sanıp kucağına oturan bile olabilir. Bak benim anladığım kadarıyla benim de çok zorlanacağım kısım bu. Bak en barbat aşama abi. Düğünde oynama kısmı demiş ya. Tek düşündüğüm şey bu. Tek fobim bu. Oynamayı bilmiyorum ve hayatım boyunca bir kez daha oynamadım. Nasıl olacak? Ne yapacağım? En ufak bir fikrim yok. Fena halde panik oluyorum düşününce. Sanırım en iyisi düğün yapmamak, bir yol bulmak lazım demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Düğün evliliğin en zor aşaması 3. 7. ve 14. senelerdir yavrum. Bazen işte böyle açıklamalar geliyor şimdi. 14. sene evlilikte işte ne bileyim abi, tehlike çanları çalıyor. Yavrum ben şu an, bak şu an itibariyle diyorum ya, yani programı bırak, şu anonsu bırakıp hemen evlensem. Yaşımı biliyorum. Bunun üstüne 14 sene koy. 14 sene sonra valla evliliğimde tehlike çanları çalsa ben o çanları zaten duymam yani. Ya da benim bu ara kulaklarım çınlıyor. Biri beni anlıyor falan derim yani. Anlatabiliyor muyum? Velhasıl mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Dediğimiz gibi sana göre evlilikte babacığım o uzun süreçte en zor aşama hangisi? Günün konusu bu.
2: Arif Güven Showtime.
3: Krallıkta gözün yok ama gönüllere tat kurmuşsun Arif abi.
4: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz.
5: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
2: Arif Güven Showtime.

0: Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Sorduk dostlarımıza. Evliliğin en zor kısmı sizin için hangi kısmı olabilir? Bak, Belçika'dan Nevzat'ım yollamış. Diyor ki, evliliğin zor olanı kadının Mehmet isminde kocası varsa. Hele de o adam Lassa, Allah yardımcısı olsun. Sadece eşine değil, dinlediği radyo programcısı varsa ona da Allah yardımcısı olsun. Evliliğin en zor süreci evlenmek abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Siz hangi kısımda çok zorlanırsınız? Bakalım, kesinlikle düğün abi. Bu nedenle düğün yapmadan evlenin. Çömezler demiş ya. Ben öyle yaptım, kafam rahat. Aa, ne güzelmiş ya valla. Kesinlikle nişan alışverişi demiş abi. Bakalım. İcat edelim diye başlıyor. Nişan alışverişinden bahsediyor. O kadar da dedim yavrum, gez boş vakitlerinde, kafanda fikir oluştur, beğenirsen ver kaparosunu ayır. Yok ben böyle dememişim. 3 gün diyor ebem ağladı. Ağlamamış da biz öyle yumuşattık yani. Hem de Eskişehir gibi hemen hemen her şeyin merkezde olduğu bir şehirde. Evet ya. Aşkım şurada şunu beğendim, gel gidelim. Aşkım burada bunu beğendim, gel gidelim. Zor. Vallahi zor, billahi zor. Ben hiç gelemem herhalde böyle şeylere. Bilmiyorum, büyük konuşmayayım ama. Vallahi. Abi düğün düğün diyor. Bir gecede başkalarını eğlendirmek için servet harcarsınız. Sonra da onu senelerce ödersiniz. Kim bulmuşsa bunu helal. İyi tarafı, iyi ticaret kafası varmış diyor. Başka zaman yüzüne bile bakmayacağınız 1 liralık şeye 15 lira 20 lira vermeniz mümkün mü mümkün? Evet ya. Ay düğün yapmasak el alem ne der? Bir kere evleniyoruz canım dediğiniz süreç var ya, sizi soyup soğana çeviriyor abi. Bilemeyeceğim çiçeğim ama evet, hak veriyorum. Doğru söylüyorsunuz. Bence evliliğin en zor süreci çocuk doğumu sonrası kadının diyor. Triplere girmesi abi. Hem kendine hem de eşine dünyayı dar ediyor resmen. Bilmiyoruz yavrum. Bence en berbat aşama aile bireylerinin evlenecek olan iki şahsiyetin düşüncelerini umursamayıp kendi düşüncelerini zerk etmeye çalışması. Evet ya, aileler de işin içine girince ortalık karışıyor. Yok o koltuk takımı güzel değil, yok işte bir de buradan bakın. Doğru, çok zor abi ya, vallahi çok zor. Allah diyorum ya. Evliliğin en zor kısmı tecrübe konuşuyor, açılın demiş ya. Söylüyorum Arif Güven, boşanma kısmı. Ne kadar koparsam kârdır yeminiyle başlar. Yine bir devlet görevlisinin mahkemede devletin bana vermiş olduğu yetkiyle sizi boşanmış ilan ediyorum. Birbirinize tükürebilirsiniz demesiyle son bulur diyor. Tükür babanın suratını oğlum. Bana kalırsa evliliğin en zor kısmı abi, evlilik teklifinden sonraki aileyle tanışma aşaması. İşin artık ciddiye bindiğini anladığında taraflara emin ol korku sarıyor demiş ya. Ek olarak düğünde oynama kabusu. Beylerde genelde böyle bir şey var değil mi? Yani biz beceremiyoruz abi. Vallahi biz beceremiyoruz. Gerçi hoş yani, güzel oynayan gelin de görmedim abi. O gelinliği giyince bütün herkes içine bir yıldız sibe kaçıyor anlamında. Bana kalırsa evliliğin en zor kısmı nişanlılık. Kayınpederi var, kayınvalidesi var, kayın var. Evet ya, bir anda herkesle akraba alıyorsun abi. Düğün dernek aşamasıdır tahminimce demiş. Eyvallah Murat'ım. Evliliğe giden yol ne kadar zor ise evliliğin kendisi de o kadar zor. Şayet temelinde anlaşma, saygı, sevgi, sadakat, dürüstlük yoksa, sağlam bir temel üzerine kurulmadıysa işin iş. Eyvallah kardeşim benim. Bak, boşanan arkadaşlardan gelen mesajlar da var. Boşanmak da evlilik sürecine dahil. Daha berbat hiçbir şey yok. Ne kadar kirli çamaşır varsa dökülüyor. Ne kadar iftira varsa atılıyor. Dünyanın en alçak adamı oluyorsun bir anda. Bak bu da güzelmiş ya. Sorduk. Yani şimdi radyolarını yeni açanlara konuyu bir daha özetlemeyelim ama evliliğin en zor aşaması dedim ki nedir? Hangi aşama? Bak dipnot bu kadar kısa. Abi her gün demiş ya. Her gün zor diyor yani. Velhasıl asıl. Sevgili dinleyenler, vallahi bir dünya mesajımız var. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Birazdan mı? Birazdan bir parti daha bakacağız abi.
1: Arif Güven abi, ya bu enerjiyi nereden buluyorsun arkadaş? Şu ne yiyorsan bize de söyle de biz de senin enerjini aynısını yaşayalım. Kurban olduğum, harbiden kurban olduğum. Senin sayende biz de burada coşuyoruz yani. Şımartmak gibi olmasın ama seviliyorsun kardeş. Seviliyorsun kardeş.
2: Arkadaş seni dinledim. Lanet olsun o güne. La kopamıyoruz senden be kardeş.
3: Arif Güven Showtime.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan. Seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var. Ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun serinliyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus, Londra.
5: Yeminle söylüyorum Arif Güven 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisin.
6: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte. Tek sosyal yaşantımız o. Sosyal aktivitemiz o. Başka bir şey yok abi, bu kadar işte. Bir de sabahlar işe gidebiliyorsan ne mutlu sana yani.

Valla mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Bir dünya mesajımız var. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Evlilikte bana kalırsa en zor süreç. Bugünün konusu bu. Şöyle bakalım. Bu nedir? Evet, iki tarafında akrabaların ve özellikle yenge veya yenge uzaklığında ikinci ve üçüncü kuşaktan akrabaların her şeye karışıyor olması. Tabii canım, elti, dünür, dünür değil de neydi? Ben bir de bu tarz kavramları hakikaten hiç bilmiyorum ya. Benim biraderin eşine duyguma sordum, dedim abicim ben senin neyin oluyorum? Kaynım dedi ya. Dedim ne biçim isimmiş be oğlum ya? Kaynım. Dedim kaynım maynım deme bana. Evlilikte en az bir seneye geride bırakmış herkes bilir ki kesinlikle sonrasıdır abi. Yani ilk yıl iyi, ondan sonra her şey berbat mı yavrum, öyle mi dedi? İnşallah yenge dinlemiyordur, kurban olduğum. Dipnot var zaten, adımı okuma abi. Evliliğe karar verildiği an ve sonrası benim için zordur abi. Evet, o minnoş sevgilinizin düğünde, gelinlikte, perdeydi, mobilyaydı derken bencilliğiyle cüzdanınızın kanseri haline gelmesi abi çok zor diyor ya. Cüzdanınızın kanseri. İlk defa böyle bir tabir buluyorum. Bana kalırsa boşanma abi. Allah Allah, baldız gelmiş ya. Evlilikte en zor aşama baldız mı abi? Aksini iddia eden evli değildir abi. Hele baldızın kenefine denk gelirsen işiniz daha da zordur. Yavrum bu sana has bir durum olmuş ya. Yani şimdiye kadar hiç baldız cevabı gelmedi yani. Evlilikteki en böyle zor süreç hangisi dedim? İmzayı attığın andır abi. Buyur Arif Güven, sana sıralayayım. Aileyle tanışma huzursuzluk verir diyor. Kız isteme, taraflar birbirini tartar. Olumsuza yakın söz kötüdür. Nişan alışverişi, ailelerin ilk müdahaleleri burada başlar. Çok kötüdür. Nişan öncesi ve kendisi kötü, çarpı kötü. Düğün alışverişi, ev bulma, düzenleme, sağanak kötü. Nikah diyor, resmi kurumda olanı kötü ama çok çabuk oluyor. Düğün öncesi ve kendisi artık ailelerin, eyvallah canım kardeşim ya. Sürekli kötü kötü diye gelmiş, sonra finalde de kolla kötü diyor. Düğüne kalan kısa süre abi, evliliğin o sürecin diyor en zor aşaması. Eyvallah canım kardeşim. Kadınlar için söylüyorum, doğum yaptıktan hemen sonradır aslında o evlilikte ne kadar yalnız olduğunu o an anlıyorsun. Bilemiyorum yavrum, bilemiyorum. Size göre evlilikteki en zor aşama. Bak, telefon alırken bile bir yıl araştıran birisi olarak kesinlikle beyaz eşya alımıdır abi. Hiç unutmuyorum diyor, gecenin bir saati kurutma makinesi inceleme videolarını izlemek zorunda kalmıştım. Buyurun. Evliliğin en zor ve en berbat dönemi ayrılık aşamasıdır. Ne kadar kirli çamaşır varsa, sabır edilip söylenmeyen laf varsa hepsi ortaya konulur. Ya. Ailelerin tanışması, bak bir daha geldi. Dünyada daha az gergin herhalde bir şey yoktur abi diyor. Ben çok gerilmiştim. Zor abi, zor ya valla.

0: genelde anladığım kadarıyla düğün alışverişi insanlarda böyle stres yaratıyor. Aileyle yapılan düğün alışverişi abi, bu alışverişte çok yuva yıkılmıştır diyor. Vallahi olmuştur, doğru söylüyorsunuz yani. Bak bir de şey yazmış. Gelen mesajları dinledikten sonra gerçekten nasıl cesaret ediyorsunuz hayret ediyorum demiş ya. Çiçeğim var mı? Var. Verilmesi gereken bir molamız var. Moladan sonra kurban olduklarım buradayız. Olabiliyorsa ayrılmayın.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devreye atsınlar bari.
3: Arif, tır kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?

0: Onur. Sağ tarafta kırmızı şortuyla Rocky Balboa. Sol tarafta mavi şortuyla Sinek Siklet Ben. Son parti, şöyle bir mesajlara bakalım. Valla Nevzat'ım yollamış, kurban olduğum. Diyor ki valla dinledikçe halime şükür ediyorum. Benim eşimin tarafında sülalesinde Türkçe bilen yok. Ben de onları anlamıyormuş ayağına yatıyorum. O yüzden kafam rahat. Buyurunuz. Maç devam ediyor canım kardeşim. Az önce Nevzat'ım, biliyorsunuz ki Mehmet abiye laf takmıştı. Yollayan bir, karşılayan sıfırdı. Hemen cevap geldi. Şimdi Mehmet abimin mesajına bakalım. Evliliğin en zor kısmı yapacağın hovardalık, çok iyi planlama ihtiyacım var diyor. Daha da zor kısmı yakalandıktan sonra bunu nasıl hafifletebilirim, süsleyebilirim, yutturabilirim kısmı. Sonrasında buyurunuz Nevzat'ımla, diyor ki aşk olsun Nevzat'ım ya. Bak günahıma giriyorsun, kestim sana bir ziyafet cezası da. Sen bunu ceza olarak algılama. Sana bu mükafat, abinin gönlünü kazanıyorsun. Daha nasıl iyilik yapabilirim sana demiş ya. Eyvallah. Şimdi maçta durum bir oldu. Buyurunuz. Bana kalırsa evliliğin en zor kısmı abi. Kız isteme merasimi diye düşünüyorum. Bizim ne saçma adetlerimiz var böyle. Hele damat düşünün diyor. Beyaz çorap bir ayağı diğer ayağının üstünde. Evet ya. Damat duruşu. Bir ayak bir ayağın üstünde, beyaz çorap var. Ya da her iki ayak birbirine çok yakın. Eller bağlı. Sırtını koltuğa tam dayamamışsın. Övgüler dizilir, sözler verilir. Gençler birbirlerini görmüş, sevmiş, sevişmiş. Hatta bizimle olan biraz ileride gitmiş. Biliyorsunuz değil mi? Eskiden Türk filmlerinde hakikaten böyle, bak, kötü bir şey değildi yani. Böyle bir kötü bir anlamı yoktu işte. Bakın eski Türk filmlerine, işte gençler birbirlerini pek bir sevmişler. Ya da işte şey vardı işte. Adam bile söylüyordu, sallıyorum, biz Mahmut Bey ile pek bir sevişiriz falan diye böyle. Böyle eski kafalı birisiyle kız istemeye gittiğini düşünsene. Vallahi bizim oğlan sizin kızı görmüş, pek bir sevmiş, pek bir sevişmişler. Hatta bizim oğlan ileride gitmişler. Benim için en berbat olanı kız isteme ve o saçma sapan tuzlu kahve adeti. Bu ortam kadar samimiyetsiz ve kasıntı başka hiçbir ortam yoktur diyor. Soruyoruz işte dostlara, bilmiyoruz. Büyük konuşmayayım ama... Tam bir tantana, aile ziyaretleri. Düşünsene, bir de hiç sevmediğin insanlarla sırf aile, akraba diye muhatap olmak zorunda kalınca of, darallar geliyor demiş. Hakikaten ya. Bir anda düşünsene, çarpı iki yapıyorsun aile sayısını. Evet abi, ailelerin tanışması en kötü bence. Bence düğün demiş ya. Benzetmeye bak. Çünkü düğün diyor, resmen bölüm sonu canavarı gibi en sonda bekliyor. Aşırı gürültülü ve sahte bir ortam. Herkes yalandan birbirine gülümsüyor. Beynimiz o sırada muhtemelen kol gibi borcu düşünüyor. Hanım kızımız da görümcesinin aşırı samimi. Ne gerek var böyle bir ortama? Nikah kafi diye düşünüyorum. Ay eyvallah canım kardeşim. Velhasıl dostlar, mesaj olduyan bütün dostlara gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Ve okunmamış şu anda sevgili dinler. Mümkün olduğu kadar okumaya çalıştım. Emme. Valla 37 tane daha mesajımız var. Yani. Ailelerin her alta karışması evresi abi. Bana kalırsa en zor kısım o. Dinlemeyin yavrum ya. Sizin hayatınız bu oğlum be. Allah Allah. Bana kalırsa evliliğin en zor kısmı. Boşanma kısmı. Bir insanın ne kadar yanlış olduğunu en iyi bu kısımda anlıyorsun abi. Oy, velhasıl sevgili dinleyenler, bu kadar yeterli olmuş olsun. Çünkü biliyorsunuz artık yazıyor haberleri gelecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Abi ben Bolu'dan Mesut Yılmaz. Herkese selamlar. Seviliyorsun abi, kolay gelsin.
3: Arif İsrail'den selamlar.
4: Türkiye'nin Paris'i Bursa İnegöl'den selamlar.
5: Selam Arif, Londra'dan da Şöbeci Kemal. Seni dinlemeye devam ediyoruz.
6: Arif abi şu anda Erzincan Üzümlü Çalıtepe köyünde süt topluyorum. Sevgiler, kolay gelsin abi.

0: Abi günaydın. Seni dinliyoruz. Yollardayız. Seni dinlemediğim gün öldüğüm gün olsun.
1: Kazasız belasız yolculukların olsun canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin kardeşim.
2: Selam Arif. Senin programına yol mu dayanır baba?
3: Sabaha kadar 8 saat nöbet tuttum. Yayınım başladı. Eve gidemiyorum be Arif abi. Şirket eve gitsin diye gözüme bakıyor. Yoksa mesai yazacağım. Çok karlı bir adamsın be Arif abi.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
5: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yolu uzatıyorum. Sevgiler, sevgiler.
6: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
7: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum. Yine şov yapıyorsun bakıyorum.
8: Arif Güven, Show Time.
9: Arif, hocam özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
10: Merhaba Arif abi, Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi. İyi geliyorsun.
11: Merhaba Arif abi, daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım, hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

0: yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduğum, yazıyor, yazıyor haberlerde. Şöyle bir bakalım ne oluyor da bitiyor. Buyurunuz. İstanbul'da bir kargo şubesinin önünde çekilen görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Çünkü İstanbul'da bir kargo şubesinin önünde çekilen görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kargo çalışanlarının paketleri adeta intikam alırcasına fırlatmaları dikkat çekti ki hangi firma olduğu da kabak gibi gözüküyor, bir bakın. Aynen öyle, bir bakın abi. Bakalım haber neymiş? İstanbul'da bulunan bir kargo şubesinde kaydedilen görüntülerde aracın içerisinde yükleme yapan işçilerin görüntüleri gündeme damga gibi vurdu. Aracın arkasından yükleme yapan çalışanlar ellerine...

0: görüntüleri görebiliyorsunuz. Kurban olduğum firmanın hangi firma olduğu da çok bariz belli. Bana kalırsa babacığım büyük prestij kaybı, hakikaten söylüyorum yani. Ya insan ancak şöyle, ya bu paketleri fırlatmanın, yani şöyle anlatayım. Yavrum, birlikte yaşadığın sevgiliyi başkasıyla yakalayınca eşyalarını böyle hani şey yaparsın ya. Aynen öyle bir durum var yani. Bu nedir? Su üstünde koşan kertenkeleden esinlenerek geliştirdiği aracı görenler füze ihbarında bulunduğu jandarma baskın yaptı. Belli ki fantastik bir haber. Nedir hikaye? Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yiğit, demir ve saç kullanarak denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı yapmış. İyi güzel. Ali Yiğit'in test için baraj gölüne götürdüğü prototipi gören köylüler de füze gördük ihbarında bulmuşlar. Ara başlıklar bu. Ekonomik yakıt özelliği olan ve denizde önden çekişli gidebilen tek araçmış. Aferin lan, hakikaten şöyle helal olsun abiye. Ama köylüler bu arkadaşı görünce ilk defa böyle bir şey gördükleri için buradan füze geçti diye ihbarda bulmuşlar. Jandarma da telaşlanarak baskın yapmış. Ne güzelmiş ya. Evet, bunu birkaç günden beri sağ olsun canım kardeşim yollamıştı. Neydi bu? Tıkla bakayım bir. Haber yollayan bütün dostlara da bu arada hakikaten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Bakayım. Vergilere sitemli şiir ile aracını satış ilanına koydu. Batman'da bir vatandaş bir ilan sitesinde arabasını yazdığı şiirle satışa koymuş. Şiir de şu, daha doğrusu arabanın ilanındaki açıklama bölümünde şunu yazmış abi. Yedek parçası yok, piyasası az dediler. Seni bilmeyenler cahilce eleştirdiler. Tereddütsüz aldım, hiç kimseye sormadım. Bakım ve masraf yapmakta kafamı yormadım. Yakıt tüketimi az, konforu yüksektir. Sahibinin gönlünde tıpkı bir bebektir. Bindikçe daha da sevdim, gönlümde yer edindin. Yıllarca arayıp da bulamadığım efsane sendin. Geniş bagaj hacmiyle her yükümü aldın. Derede bayırda hiç yarı yolda bırakmadın. Yollarda sana caka atmak isteyenler oldu. Niceleri geriden gelerek dumanını soludu. Koy yakıtı, çık istediğin yola gönül rahatlığıyla. Aile arabası, sadeliği, makam arabası ağırlığında. Ülkede vergiler, harçlar aldı başını gidiyor artık. Her gün yükselip belimizi büken fiyatlardan bıktık. Gönül ister de her zaman seninle yola çıkmayı. Şartlar mecbur bırakıyor seninle ayrılmayı. Abi benzin fiyatlarından dolayı arabasını satıyor, böyle bir şiirle satmış yani. Ne güzelmiş abi, vallahi söylüyorum. Batman'da bir vatandaş aracını yazdığı şiirle satışa koydu. Ne güzel. Bak, bir de erkeklerin kalbi yok diyorsunuz. Evet abi, bu şiir dolayısıyla abi mecbur kalmış. Arabasını seviyormuş ama satmak zorunda kalınca böyle bir şiirle şey yapmış. Velhasıl sevgili dinleyenler, bu şiir tüm severek ayrılanlara gelsin. Var mı? Var var. Valla bir dünya haberimiz var da bugünlük artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Çiçeğim. Ne yapalım, şey mi? Artık helal olsun haberiyle bizden bu kadar demenin sevgili dinleyenler tam zamanı olacak. Tıkla yavrum.
1: Arif abi selamun aleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
2: Arif abim. İyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
3: Selam Arif. Burası İnegöl.
4: Selam Arif. Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyifle.
5: Arif'im, iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
6: Selam Arif abi. Kapadokya'dan Mustafa Alpmemiş be. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.

kurban oldum be. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Valla bugün de bitti abi. Ne kaldı şurada? Programın bir sıkımlık canı kaldı yemin ediyorum. Buyurunuz. Bugün de harika bir yayın oldu. Emeğine yüreğine sağlık cancağızım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kal. Yolun bahtın açık olsun. 1436 Gülay Yalova'dan sevgiler saygılar. Seviliyorsun kurban oldum. Nevzat'ım canım kardeşim benim. Kral dağılma zamanı geldi artık. Evet, evet. Velhasıl sevgili dinleyenler biliyorsunuz amacımız belli. Buraya geliyoruz. Bir parça da olsa yüzünüzde bir tebessüm bıraktırmaya çalışıyoruz. Memlekette olup bitenleri, gezegende olup bitenleri mümkün olduğu kadar kendi mizah penceremizden bakarak yorumlamaya çalışıyoruz. Olduysa bir hatamız biliyorsunuz affola. Final bakalım, mezuniyet sonrası esnafa teşekkür diye böyle bir haberimiz geldi. Her zaman olduğu gibi helal olsun haberinin sponsoru Belçika'dan Nevzat'ımız. Nedir hikaye? Ben de şimdi yeni okuyacağım. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Sait Sevban Cander mezuniyetini alışılmışın dışında bir teşekkür metniyle paylaşmış. Cander öğretmenleri ve ailesinden önce aralarında pilavcı Fevzi, berber Murat ve fotokopici Engin'in de olduğu mahalle esnafına teşekkür etti. Sebep? Az sonra. Öyle değil. Paylaşımının ardından arkadaşlarından ve hocalarından olumlu dönüşler aldığını dile getiren Cander, mahalle esnafına neden teşekkür ettiğini şöyle anlatmış. Heh, bakalım. İlk orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladım. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanınca İstanbul'a yerleştim. İlk yıllarım hem şehre hem de okula alışma süreciyle geçti. Burada tek başıma geldim ve birkaç akrabam dışında tanıdığım hiç kimse yoktu. Ancak sonraki yıllarda daha çok insan tanıdım. Kampüsten dışarıya adım attığımızda bizi karşılayan mahallede olan Hisarüstü'nün esnafı da diyor adaptasyon sürecinde büyük bir katkı sağladı bana. Ne kadar güzel. Boğaziçi Üniversitesi çok köklü bir okul ve mezunları arasında dünyaca tanınan önemli başarılara imza atmış isimler de var. Düşününce çevredeki esnafların da senelerdir burada olduğunu ve o insanların hayatıma bir şeyler kattığını fark ettim. Çünkü aynı katkıyı benim hayatıma da yaptılar diyor. Onların dolaylı da olsa çoğu öğrencinin üstünde emeği var. Bu düşüncenin gelişmesiyle mezuniyetimde çevremdeki esnafa özel olarak teşekkür etmek istedim. Çocuklara yardımcı oldukları için mi? Diyor ki örneğin pilavcı Fevzi pandemi döneminde zorluk yaşanmasına rağmen fiyatlarını yükseltmemişti. Bu benim için çok önemliydi. Öğrenci kardeşim bay kurban olurum. Ayrıca biz öğrenciler de okuduğumuz bölüme göre esnafa hep yardımcı olmaya çalıştık. Ben elektronikten anladığım için ihtiyaçları olduğunda yanlarındaydım. Hep diyor dayanışma içindeydik. Vay be ne güzelmiş yavrum. Velhasıl haber uzun ama güzel yani. Vefa önemli. Biz beyler hep söylüyorum çok vefasızız. Hangimiz yıllar sonra bir kutu çikolata alıp sünnetçimize gittik. Allah razı olsun dedik. Dedik mi? Demedik abi. Bak çocuk unutmamış yani. Biz unutuyoruz abi. Abi gitmesen olmaz mı yavrum? Ne yapayım? Patrona borcum varmış gibi gece gündüz yayın mı yapayım burada? Radyoda senin programın olmayınca boşluk oluyor şimdi. Ay kurban olurum ya. Biz hakikaten artık çok uzattık müsaadenizi isteyelim. Canım kenarım, canım ciğerim daha doğrusu hayat yol kenarı muhabbetini biliyorsunuz zaten. Söylemeye gerek var mı abi? Herhangi bir dinleyici bile ezberlemiştir artık onu ya. Müsaadenizi isteyelim. Valla benim için de güzeldi, keyifliydi. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yarın seve seve keyifle yine sizleri burada misafir etmek ister miyiz? Tabii ki de isteriz. O saate kadar kurban olduklarım. Hadi hoşça kalın. Haydi kendinize çok çok iyi bakın.

Harbiden çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

olaylar perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'nın sevgili dinleyicileri, hoş geldiniz. Kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu, duyguların notalara dönüştüğü gönül frekansında yine bir aradayız efendim. Ben Şükran, mikrofonun başındayım ve bu güzel günde sizinle buluşmanın tarif edilmez mutluluğu içindeyim. Evet efendim, bugün de sizi hem gülümsetecek hem de ruhunuzu dinlendirecek şarkılar, bir de hayata dair tatlış tatlış haberlerimiz var. Gelin önümüzdeki 2 saat boyunca dünyayı bir kenara bırakıp sadece müziğin tadını çıkaralım. Radyonuzun sesini hafifçe açın, gönül frekansınız şimdi başlıyor.

0: reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

sevgili dinleyenlerim, yaz gecelerinde o tanıdık vız sesiyle uykusu kaçanlardan mısınız? Hani hepimiz aramızda konuşurken canım benim, kanım tatlı, o yüzden sinekler hep beni buluyor ya da sıfır grubu olduğum için beni ısırıyorlar deriz ya. Ay, meğer bu tatlı kan efsanesi bilimsel olarak tamamen çürümüş. Efendim, bilim insanları

Uzmanlarına göre asıl mesele kan grubumuz değil, verdiğimiz nefes, vücut ısımız ve nemimizmiş. Hatta akşam yediğimiz ağır yemekler bile onları birer mıknatıs gibi üzerimize çekiyormuş. Yani her şey tamamen vücut kimyamızla alakalı. Uykunuz bölünmesin istiyorsanız akşamları hafif beslenmeyi ve bol giysileri tercih edin derim. Şehrin en iyisinde Deniz Seki'yi dinleyin.

Yayınımızın ilk saati içinde devam ediyoruz. Evet efendim, aramızda bir dilim ekmekle doyanlar olduğu gibi benim gibi balık etli olmanın hakkını verip can boğazdan gelir diyenler de var mı acaba? Biliyorsunuz Çağlışikel'in o meşhur kahvaltı tabakları yine gündem. Geçen sefer sadece kuru yemiş yediği için sanki kurbağa bacağı yemişim gibi tepki aldım demişti. Son tabağında da avokadolar, bademler, pek bir sağlıklı seçimler havalarda uçuşuyor. Vallahi o tabakla benim ancak dişimin kovuğu dolar ama Çağla'nın bu fit azmine de şapka çıkarmak lazım değil mi? Gelin biz şimdi bedeni değil ruhumuzu doyuran kalorisiz bir müzik ziyafetine geçelim. Gönül frekansında keyfimiz bol olsun. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yazın enerjisi her yeri sardı ama peki ya zihnimiz? Kıştan kalan o yorgun düşüncelerden kurtulmanın, zihinsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Gelin bugün dijital dünya ile aramıza biraz mesafe koyalım. Telefonunuzdaki o hiç kullanmadığınız uygulamaları silin. Gereksiz bildirimleri kapatın ve ekransız zamanınızı çoğaltın. Zihniniz hafifledikçe yazın tadı bir başka çıkacak. Tabii bir de gönül frekansında ruhunuza iyi gelecek o güzel şarkılardan bir diğeriyle gününüzü taçlandırın.

Beyler, kısa bir süre izninizi rica edeceğim. Hanımlarla biz bize şöyle küçük bir güzellik meclisi kuralım. Yaşımız 40'lara doğru ilerledikçe cildimizde o tatlı olgunluğunu ilan ediyor. Kolajen üretimi yavaşlıyor, nem tutmak zorlaşıyor ama hiç moral bozmuyoruz. Çünkü ışıl ışıl parlamanın formülü çok net. Uzmanlar diyor ki yaz-kış güneş kremimizi sürmeden kapıdan adım atmıyoruz. İçeriden taze protein ve antioksidan hücrelerimizi beslerken dışarıdan hyaluronik asitli nemlendiricilerle cildimizi suya doyuracağız. Tabii en önemlisi deliksiz bir uyku ve kan dolaşımını canlandırmak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar...

Da en sevdiğiniz melodilerle duyguların dili olan gönül frekansı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Şimdi müzik dünyasından beklediğimiz o muazzam sesin müjdesini paylaşma vakti. Müzik dünyasının o buğulu ve güçlü sesi Funda Arar sonunda beklediğimiz müjdeyi verdi. Uzun süredir titizlikle hazırladığı yepyeni albümü tüm şehir duydu artık bizlerle. Fabio Taşer prodüktörlüğünde hazırlanan bu 10 şarkılık dev albümde Gökhan Şahin'den Murat Güneş'e kadar pek çok değerli ismin imzası var. Gelin gönül frekansında bu yeni heyecana biz de ortak olalım ve Funda Arar'ın o eşsiz yorumuna kendimizi bırakalım. Hadi.

sevilen Türkçe pop tınılarının buluştuğu gönül frekansı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, hani bazı şarkılar vardır, ilk notada sizi o çok sevdiğimiz yıllara götürür ama bugünün enerjisini de ruhunda taşır ya, işte tam öyle bir haberim var size. Son dönemde listelerin zirvesini kimseye bırakmayan Manifest grubu şimdi kendi rekorunu kırmaya niyetli. Yeni teklileri Toz Pembe bizi o meşhur 2000'lerin kıpır kıpır renkli pop ruhuna geri götürüyor. Bu enerji dolu şarkıya ilerleyen programlarımızda bol bol yer vereceğiz. Ama şimdi gelin grubun o asıl büyük ses getiren ve içinde süperstar Ajda Pekkan'ın o asil ruhunu barındıran en iyi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim gün içinde daha zinde hissetmek, sağlığımızı korumak, hatta kilomuzu dengede tutmak bile aslında o huzurlu ve ışıksız uykuya bağlı. Uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Geceyi gerçekten gece gibi yaşamak şart. Televizyon karşısında uyuyakalmak ya da telefonun o minik ışığına maruz kalmak maalesef hormonlarımızı bozup kilo almamıza neden olabiliyormuş. Bazen zihnimiz o kadar kalabalık oluyor ki o sessiz karanlıkta uykuya dalmak bir dert haline geliyor. Eğer siz de geceleri o aşırı düşünme halinden kurtulamıyorsanız size küçük bir tavsiyem var. Şöyle hafif kısık sesle frekans müziklerine kulak verebilirsiniz. Bu özel melodiler meditasyon etkisi yaratarak ruh halinizi iyileştirmeye ve kendinizi tazelemenize yardımcı oluyor diyoruz. Ve Şükran'la Gönül Frekansı'na Ayşegül Aldinç'te devam ediyoruz. Uzun

Can sizlerleyim ve gönül frekansında şimdi yine dikkat çekici bir konuyu paylaşmak istiyorum. Efendim hepimiz aynaya baktığımızda o taze, genç enerjiyi korumak istiyoruz ama meğer işin sırrı o pahalı kremlerde değil, mutfaktaki tabağımızdaymış. Nörobilimci Doktor David Cox diyor ki, ultra işlenmiş gıdalar bizi içeriden yaşlandırıyor. Çare ise oldukça basit. Yeşil yapraklı sebzeler, haftada 3 gün balık ve magnezyumla çinko desteği. Özellikle bu mineraller orta yaşlarda kapımızı çalan insülin direnciyle savaşta en büyük kalkanımız. Bir de şu meşhur akşam yemeği meselesi var. Vücudumuz güneş ışığına göre evrimleşmiş. Bu yüzden en doyurucu öğünü günün erken saatlerinde yiyip akşama hafif geçirmek DNA düzeyinde yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bedenimize bu iyiliği yaparken gönül frekansı en iyi şarkılarla devam ediyor. Radyonuz açık olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim 90'lı yıllardan bugüne o kendine has duruşu ve buğulu sesiyle kalplerimizde çok özel bir yeri olan sevgili bendeniz yepyeni teklisi Matmazel'le geri döndü. Sözü ve müziği yine kendi imzasını taşıyan bu çalışma tam da o özlediğimiz bendeniz şıklığını orta tempolu çok keyifli bir melodiyle buluşturuyor. Ama bu projenin bir de teknolojik sürprizi var. Matmazel'in klibi tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel şölen sunuyor. Teknolojinin sanatla bu kadar sıcak bir şekilde buluşması gerçekten heyecan verici. Gelin şehrin en iyisinde bendenizin bu güzel şarkısına şükranla gönül frekansında

Efendim 1997 yılında Yolcu diyerek hayatımıza giren sevgili Ali Güven yepyeni şarkısı Neredesin'le geri döndü. Şarkı tam yaz ruhuna uygun, romantik ve kıpır kıpır. Ancak dikkat çeken bir detay var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz Bendeniz gibi Ali Güven de klibini tamamen yapay zekaya teslim etmiş. Müzik dünyasında yeni bir trend mi doğuyor dersiniz? Artan set maliyetlerinden kaçmak mı yoksa o çok sevdiğimiz 90'lı yılların yıldızlarını hep 20'li yaşlarında görmek arzusu mu niyetleri, orası tartışılır. Klipteki manzaralar ne kadar sanal olsa da Ali Güven'in o samimi ve özenen sesi her zamanki gibi çok gerçek. Gelin bu yeni dijital dönemin romantik yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Şükran'la Gönül Frekansı'nda Ali Güven Neredesin'le yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

çabuk geçiyor değil mi? Yine göz açıp kapayıncaya kadar 2 saatin sonuna geldik bile. Efendim Radyo Merhaba'da bendeniz Şükran'la olan yayınımızın bugün de sonuna geldik. Bana bugün de eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dileklerin gerçek olmasını gönülden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Şükran'la Gönül Frekansı programında kavuşuncaya dek. Kendinize iyi bakın, radyomuzda ve sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Kuzey Almanya'nın

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Haistenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

köleni. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: ile bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ateşli ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner. Büyüdükçe büyür içimde bir dert, beklemek

0: üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce.
1: Radyo merhaba. Reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar

0: olursun başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandırdın.
1: Bizi böyle çok sevmişim ki.

seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

açılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Radyo merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.